0: Kaka, kita sambil udah magira, terima waya.
1: Kepet lah, kodi pangan, kepet lah, kosong pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, kodi pangan, k